ben yarısını vermeydinin katı homamin umiru. Ni wona mayan susa ama frafati se ye yantusa ya sebidia. Adiye ne sim kwan se yantu bari mai hunyom. Ya beten hunyom ni akana ni onyama kire se oyo nyame. Apa si tunyame hunyom.